Bu zulüm. Seni benden al, aparmazdı kaş. Ne olardı bu zalim, ecel gelmezdi. Elin elimden koparmazdı kaş. Götürüp derdim kederimden, haçansa geleceğim mezar üstten. Son bu hayatın haksızlığına, bir gün ben öleceğim mezarın üstten. Bir gün ben öleceğim mezarın üstten.